geyim. Bir birey bafunyo geyim. Bir birey bafunyo geyim. Miye oy ngaranyo geyim. Miye oy ngaranyo geyim. Miye oy ngaranyo geyim. Askin de baye hege yaha. Tadari gansu nyo geyem, tadari gansu nyo geyem, miya oi ngara nyo geyem, miya oi ngara nyo geyem.